Tarihli konserde tecrübeler edildi. Guru Darbar'da hiç, Harim Cas Dvara, Harim Kirtan Dvara basaya da rahe, Harim Nam Rukta Ote Chukte, Apna Manukhe Jiva, Harim Pansa Pramana Rahe, Soha Ava, Atle Vich, Jitni Sangat Baithe, Jitne Tan Karke Baithe Ho,